Bogdaya Cangaryan Hoyrgazan Horndi Ovsan Gamsın Gündül Hıktan Ura Dersin Volukhin Yorundal Necedar Ura Bəri Olu Giç Gelcili Vəxin Yeni Volu Bulla Gündəy Tereke Veren Delcili Yavukhin Yeni Volu Bulla Gündəli Yarvın Hoyyara Badunguda Sadguğula Hongara Devre Dorcili Yavukhin Yeni Volu Bulla Gündəy İsen Temen Kürüsün İsim Umban Olan Tuncur Adıgın Kedü yadu medlu gayr gün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın taktini keşar soğukra mörete. Kerimin kövü munkule kırır gün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın gerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.